0: görüşmeyi 25. yıl kutlamalarının olduğu bir günde sizlerle bir arada yapmak bizler için gerçekten ayrı bir mutluluk. Ve 25. yıl kutlamalarıyla birlikte daha nice çeyrek yıllara inşallah yürüyeceğiz.
1: سأخصص جزء من النقاش قطعا عن هذه الذكرى وعن ما غيره حزب العدالة والتنمية ما تغير في ربع قرن في تركيا. سأبدأ الأحداث الدولية الكبرى، اتفاقية مكة، التحالف الثلاثي التركي السعودي الباكستاني. سؤالي سيد الرئيس، ما الظروف التي أدت إلى هذه الاتفاقية؟
0: Her şeyden önce Mekke anlaşması farklı bir değişimdi. Yani Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Ve burada Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması Türkiye, Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek olmak bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur. Ve bu konuda ben inanıyorum ki gerek Pakistan, gerek Türkiye, gerekse Suudi Arabistan bu anlaşmadan çok çok önemli memnuniyetle ayrılmışlardır. Hayırlı olsun.
1: هل التوقيت فخامة الرئيس له دلالة مرتبط بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
0: Şu anda tabii Amerika İran arasındaki bu sıkıntılı dönemde böyle bir anlaşmanın yapılmış olması dünya barışına önemli bir mesaj oluşturmuştur. Ve dünya barışına önemli bir mesaj diyorum. Zira Türkiye barıştan yana tavır koyan bir ülke olarak Mekke'nin seçilmiş olması bu barış için önemli bir adım olmuştur. İran, Amerika arasındaki bu süreçte barışın taraftarları olarak bizler de bunu sürekli vurguladık. Sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık ve barıştan yana böyle bir süreci özellikle kovalayan ülkeler olarak bizler de Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bu barışın savunucuları olarak yerimizi aldık.
1: هل يبدو تحالفا سنيا دول إسلامية كبرى ذات غالبية سنية؟
0: Bunu şöyle ifade edeyim. Bu üç ülke Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, bizler sürekli zaten barışın savunucuları olduk. Barışın savunucuları olarak da bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, bizler barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
1: Fahamet-el-Reis, هناك ترحيب كبير في العالم العربي والإسلامي بهذا التحالف الثلاثي بهذه الاتفاقية وآمال كبرى تعقد عليها وهناك تساؤل حول فاعلية البند المتعلق بالدفاع المشترك في حال تعرض أي دولة من الدول الثلاث لاعتداء خارجي وهناك احتماليات لمثل هذا الأمر إما يتعلق في المملكة والحرب الدائرة الآن في إيران أو حتى باكستان وموضوع الهند هل ستقوم أو تشترك الدول الثلاث بحرب بعمل عسكري مباشر في حال تعرض أي دولة لاعتداء خارجي؟
0: Bunu şöyle ifade edeyim. Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye olabilir, bu Suudi Arabistan'a olabilir, bu Pakistan'a olabilir. Hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: ذكر أمر مهم فخامة الرئيس أن الدول الثلاث غير توسعية. تركيا لا تتوسع، المملكة العربية السعودية ليست لديها أطماع توسعية، وباكستان كذلك. في المنطقة هناك بلدان ينشطان خارج الحدود، إسرائيل وإيران. هل هذا الاتفاق موجه لهذين البلدين؟
0: Şu anda tabii ben bu üç ülkenin dışında bu üç ülkeye ilave olabilecek ülkeler her an olabilir. Yani sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil. Yani ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Bunu zaten anlaşmayı gerçekleştirdiğimizde de açıkladık. Bundan sonraki süreçte de katılacak bazı ülkeler olursa bunlara da kapımız açıktır dedik ve kapıyı açık tuttuk.
1: Mısır murşaha kan hadis an Mısır bişekil kebir.
0: Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
1: هنا السؤال إشكالي فقط لم ترد المشاركة أم أن كان الاتفاق فقط بين الدول الثلاث ثم الانضمام لاحقا؟
0: Şu an itibariyle bu üç anlaşma tabii ki kendi aramızda yaptık. Ama Mısır eğer böyle bir katılmayı planlarsa, katılmayı planladığı takdirde görüşmelerimizi yaparız, kapımızı da açarız.
1: فخامة الرئيس الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ما تقييم الرئيس رجب طيب أردوغان لأسباب ومآلات ونتائج الحرب حتى هذه اللحظة؟
0: Şu an itibariyle bu bir matematik olay değildir. Yani İran, Amerika böyle bir süreç içerisinde eğer gerçekten İran böyle bir katılımın kapısını açarsa, Amerika açarsa buradaki kararı verecek olanlar yine bu ülkelerin bizzat kendileridir. Temennimiz odur ki barış bir an önce gerçekleşsin, savaş bir an önce sona ersin.
1: Men mes'ul an istimrarul harb bi ra'yik? Hatta hadhihi lahza.
0: Buna tabii kalkıp da bir tarih vermek veyahut da filanca ülke bundan sorumludur demek yanlış olur. Ama önümüzde biliyorsunuz bir Hürmüz Boğazı sıkıntısı var. Dünya trafiği buradan nemalanıyor. Ve bu trafiği açmak inanıyorum ki dünya petrol trafiğini kısa zamanda açmak suretiyle inşallah dünyanın petrol trafiğindeki bu zengin akışı durdurmamak lazım. Biz buna taraftarız. İran aynı şekilde buna taraftar.
1: لكنها تضع اشتراطات كثيرة وتتحدث عن رسوم وتتحدث عن سيطرة إيران على المضيق بما يخالف ما يراه الطرف الآخر القوانين الدولية المنظمة للمضائق الدولية. كيف ترون هذا الأمر؟
0: تمنيimiz odur ki bir defa Hürmüz Boğaz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır.
1: كان هناك اعتداءات إيرانية بعيداً عن حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، اعتداءات إيرانية على دول الخليج وهي حليفة لكم، المملكة العربية السعودية، قطر وبقية دول الخليج كاملة والكويت والجميع، واعتداءات أيضاً من ميليشيات عراقية خارج الدولة على دول الخليج. ما موقف تركيا من هذه الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج؟
0: Biz tabii buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Biz barıştan yanayız. Ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Ve bunun da baş sorumlusu إسرائيل olmuştur.
1: كنت في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، أجريت لقاء مع رئيس الوزراء، تحدث عن علاقات مع الإقليم كبيرة جدا، وكان هناك حديث عن دور للمعارضة أو الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في موضوع الهجوم على إيران أو تقسيم إيران. كيف ترون هذه المسألة، تأثر الإقليم ودور أيضا الأحزاب الكردية في هذه الحرب؟
0: Şu anda biz gerek bölgemizde gerek bölge dışında Kürt vatandaşlarımızla ilişkilerimizi en güzel şekilde korumaya, onları da bölgede göçlü tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki özellikle Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz buradan inşallah nasibini alacaktır ve birliğimizi, beraberliğimizi tüm Kürt kardeşlerimizle beraber koruyacağız. Gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerek Suriye'de bu birliğin, bu beraberliğin korunduğunun alametlerini hep beraber yaşayacağız.
1: ختاماً للملف، كيف يرى الرئيس أردوغان دو الوساطة القطرية الباكستانية ودورها في محاولة إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
0: أنا bu konuda Katar çok önemli görevler üstlendi. Yani bundan sonraki süreçte de Katar'ın burada önemli görevler üstleneceğine ben inanıyorum. Suriye önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da üstleneceğine inanıyorum. Ve hep beraber el ele vereceğiz. Her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz.
1: ذكرت سوريا أكثر من مرة، وسوريا ملف رئيسي، وعلاقة الرئيس أردوغان وتركيا بسوريا، سوريا بإدارتها الجديدة علاقة كبيرة جدا. أود أن أسأل فخامتك عن رؤيتك لواقع سوريا الجديد، الصعوبات والتحديات التي واجهها الرئيس الشارع، الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة، محاولات زعزعة الاستقرار، والحديث أيضا عن إمكانية إقامة قاعدة تركية في سوريا، وأن تركيا تلعب دورا في استقرار وأمن سوريا.
0: سوريا ile devlet mekanizmalarımız gayet güzel ilişki içindeler. Bu birlikteliği, bu beraberliği sürdürüyoruz. Suriye bizim kardeşimizdir. Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Ve bu süreç içerisinde de Suriye kardeşlerinin kendisine olan ilgi ve alakasını görecektir. Hiç endişe etmesinler.
1: في مجال قواعد عسكرية تركية أو وجود عسكري تركي يساعد في استقرار سوريا.
0: Oranın istikrarı için Türkiye'nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
1: فخامة الرئيس، معركة ردع العدوان وتحرير دمشق، أريد أن أنا سألت الرئيس الشرع عنها وتفاجأ العالم بها، يعني في أيام معدودة تم تحرير حلب والمدن الرئيسية وصولا إلى دمشق. ماذا كان موقف تركيا من المعركة؟ قيل إنه تركيا كانت تخشى أن تفشل العملية. ما كان موقف تركيا في العملية العسكرية التي أدت لتحرير دمشق؟
0: الحمد لله. bunu en güzel şekilde gerek şara gerek ilgili

0: arkadaşlar gayet iyi biliyorlar ve üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz ve en kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: ستكون زيارة هامة يعني الرئيس أردوغان وتركيا يعني أحد أو اللاعب الرئيسي ربما في في في في المسألة السورية. زاركم الرئيس اللبناني هنا سيد جوزيف أون، هل هناك دور تركي محتمل في لبنان؟
0: Yani Lübnan'a karşı yapılan bu saldırılar bizi ciddi manada üzmektedir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile burada görüşmemizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de Lübnan'a elimizden gelen destek neyse bu desteği vermeye devam edeceğiz.
1: تتوقعون دخول سوري في أو تدخل سوري كما أشار رئيس ترامب في لبنان لمواجهة حزب الله أو لمحاولة يعني خلق وضع جديد؟
0: Yani bu konuyla ilgili olarak birinci derecede tabii Amerika'nın desteğini önemsiyoruz. Amerika'nın buraya yönelik desteği büyük önem arz ediyor. Ve bunu başarmak suretiyle de Lübnan'ı bu yangın çemberinden kurtarmamız lazım.
1: هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية واتفاق أمني يعني يتم بحثه بين سوريا وإسرائيل، كيف ينظر الرئيس رجب طيب أردوغان لهاتين المسألتين، مسألة محاولة التفاهم مع إسرائيل بين سوريا ولبنان؟
0: Şu anda bir defa İsrail tabii saldırgan. Yani Lübnan şu anda İsrail'in sürekli saldırıları altında. Bir an önce Lübnan'ı tabii bu saldırılardan kurtarmamız gerekiyor. Bunu Amerika ile görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz.
1: ماذا توصلتم له بخصوص هذه المسألة أنتم الأمريكيون؟
0: Sayın Trump'ın Türkiye'ye olan ziyaretinde de kendileriyle bunları konuştuk. Bundan sonraki süreçte de yine tabii görüşmeye devam edeceğiz.
1: İsrail هي العقدة سيد الرئيس يعني في كل القضايا. أود أنتقل إلى مسألة غزة وخطة السلام، خطة السلام اللي اللي اللي عمل عليها الرئيس ترامب وعدم التزام إسرائيل فيها واستمرار انتهاكاتها في غزة بشكل كبير، كيف تنظر وأيضا رفض مشاركة تركية أو وجود تركي في هذه المسألة، كيف ينظر الرئيس أردوغان للدور الإسرائيلي في غزة الآن بعدها بعد الخطة؟
0: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: كيف تقيم إدارة حركة حماس والتزامها بهذه الخطة والبنود والتخلي عن إدارة القطاع والقبول بمسألة جمع السلاح وما إلى ذلك؟
0: Burada tabii Hamas elinden gelen bütün samimi dayanışmayı ortaya koyuyor. Ama İsrail'in böyle bir olumlu yaklaşımı söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırıya devam ediyorlar.
1: ما استطعتم فخامة الرئيس إقناع الرئيس ترامب بيعني هذا الدور السلبي الإسرائيلي وعدم التزامها ببنود الخطة والتفاهمات المتفق عليها.
0: ترامب'ın bu gelişmelerden rahatsız olduğunu görüyorum. Ve bizler de bu noktada her türlü uyarıyı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz.
1: تركيا تلعب دورا في كل قضايا المنطقة. كيف ترون الوضع في السودان؟
0: Sudan'daki gelişmeleri tabii iyi görmüyorum ama Sudan'a da her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak da Sayın Başkan'la münasebetlerimiz gayet iyi. Ve Sudan'da da gerçekten mutedil ideal bir yönetim şekli söz konusu. Kısa bir zaman önce misafirimizdi. Sayın Başkan'la görüşmelerimizi yaptık ve gerçekten bir başkan olarak Sudan liderini bu noktada Sudan'a layık bir lider olarak gördüm.
2: In part 2, Erdogan elaborates on how he's reshaped Turkey's economy, political system and foreign policy over more than two decades.
3: The latest news.
4: 21,000 individuals are currently seeking refuge due to displacement from the areas where the clashes are happening.
3: With detailed coverage.
5: Nearly 100 bodies recovered from beneath the rubble. These people gather here to give them a final farewell.
3: From the heart of the story.
6: Civil defense workers have been working to pull the remaining bodies from under the rubble.
7: War isn't just reported anymore. It's live-streamed as content and fed to us by the algorithm.
8: Today, we're more connected than ever, yet we often feel complicit and powerless. It's sensory overload.
7: All Hail the Military investigates social media's role in conflict.
9: Images can be misused, misread, or manipulated. Every side now uses digital media to promote its version of the truth.
7: The Spectator, scrolling through an age of doom on Al Jazeera.
10: In Lebanon, Human Appeal supports families displaced by crisis. In these difficult times, we've helped thousands find dignity and hope. The crisis continues. Join us today to make a difference.
3: Hearing the facts.
11: It's hard to believe this was a village full of houses just a few days ago.
3: With the latest global news and insightful documentaries, Al Jazeera's teams across the world bring you closer to the heart of the story.

0: Hello, this is Al Jazeera and these are the top stories. Saudi Arabia says a vital pipeline from its eastern oil fields to the Red Sea port of Yanbu is temporarily shut down as a precaution. It says the pipeline was struck by several drones originating from Iraq on Thursday. The attack caused injuries and some damage to the pipeline. Satellite images show black smoke billowing over the Saudi desert southeast of Medina. The Saudi Foreign Ministry says it has chosen not to retaliate at this stage following a request from Iraq's Prime Minister. Yemen's government forces say they've launched a counter-offensive along the western coast against the Ansarullah Houthi group. It comes after the Houthis captured several towns and islands from government forces. On Thursday, the group seized the strategic port city of Mocha, giving them a strong foothold on the Red Sea coast. Government forces have since withdrawn from the city. Boats carrying Houthi fighters reached Maun Island on Friday. It sits in the middle of the Bab al-Mandeb Strait, dividing it into two channels. The latest advance strengthens Houthi control over the key shipping route of Bab al-Mandeb, which links the Gulf of Aden with the Red Sea.
1: Saudi enemy forces and their reinforcements were driven out of six districts across the Taiz and Hudaydah governorates, covering a total area of 5,400 square kilometres, which have now become secure and stable.
0: The latest developments along the Red Sea coast and ongoing insecurity in the Strait of Hormuz are affecting world energy markets. For the first time, the average diesel price in the US has surpassed $6 a gallon, and the price of Brent crude is set to end the week at more than $100 a barrel for the first time since mid-May. Commemorations have taken place in the US to mark the 25th anniversary of the September 11th attacks. Families of the victims gathered at the 9/11 memorial at Ground Zero alongside Vice President J.D. Vance and former US presidents. Nearly 3,000 people were killed on September the 11th, 2001, after four passenger planes were hijacked. The Democratic Republic of Congo says the number of confirmed Ebola infections in the country has surpassed 7,000. Nearly 3,400 people have died from the virus. Health authorities say it's now spread to the seventh province. Those are the headlines. The news continues right here after Al Jazeera World.
2: Recep Tayyip Erdogan's name is closely linked to modern Turkey, marked by economic growth, political restructuring, and a new role on the world stage. In an exclusive interview with Al Jazeera, Erdogan reflects on the changes that have defined more than two decades of his leadership.
3: وزير الخارجية كان في ليبيا قبل فترة هاكان فيدان أيضا تركيا لاعب رئيسي في الملف الليبي وتساعد بشكل كبير يبدو أنه في تحولات في الموقف أو في النظرة التركية للمسألة الليبية لماذا برأيكم ما تقييمكم لأحوال ليبيا وعدم وصول اتفاق؟
4: ديرimiz kararlı bir şekilde sürüyor ve Libya'yı da bu atılan adımlarda yalnız bırakmayacağız. Bütünüyle Libya'nın özellikle petrol rezervlerini beraberce değerlendirmekte Türkiye petrolleri olarak biz de adımlarımızı attık atıyoruz.
3: أنتقل العلاقة الأهم علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك إعجاب لافت من الرئيس ترامب بالرئيس أردوغان وثناء دائم عليه. مؤخرا رفع الحظر عن مواضع التسليح والF 35 وما إلى ذلك. كيف تقيمون علاقاتكم مع الإدارة الأمريكية اليوم؟
4: Şu anda biz tabii Sayın Trump'ın F-35'lerle ilgili verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir. Ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir.
3: ما هي أهم الملفات بينكم وبين الولايات المتحدة الأمريكية، سيد الرئيس؟
4: dosyalar çok. Savunma sanayine yönelik dosyalar var. Bunun dışında ticaret hacmi olarak attığımız adımlar var. Atacağımız adımlar var. Ve ticaret hacminde Türkiye Amerika arasındaki belli bir şu anda ülkenin ticaret bakanlarının bu süreçte bir yarışı var ve bu yarışta da Türkiye-Amerika ilişkilerinin varacağı nokta var.
3: Ma al-mashakil? الملفات غير المتفق عليها بينكم وبين الولايات المتحدة. هل تلعب إسرائيل دورا في توتير هذه العلاقة؟
4: Burada İsrail'i biz masaya asla almış değiliz. Burada bizim muhatabımız Amerika'dır ve bu konuları Amerika ile görüşmek suretiyle adımlarımızı atıyoruz, atarız.
3: في المقابل كيف علاقاتكم مع روسيا السيد الرئيس؟ يعني الطرف الآخر وملاحظ أن في علاقة في يعني في مستوى من من من من العلاقة الجيدة عالي بينكم.
4: روسيا ile ilişkilerimiz gayet iyi. Sürekli olarak telefon diplomasisiyle ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. İlgili bakan arkadaşlarım sürekli Rusya ile muhataplarını ararlar. Onlar da benim ilgili bakanlarımı ararlar ve böylece görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
3: أود أن أذهب إلى حزب العدالة والتنمية الملف الداخلي التركي وزعامة الرئيس أردوغان منذ عام 2001 حتى اليوم ذكرى 25 سنة ربع قرن غيرت كثيرا سيد أردوغان في وجه تركيا كيف فعلت ذلك؟
4: Bu konuda tabii Türkiye'nin değişen yüzünde altyapı, üst yapı çok açık, net değişimi gösterdi. Hala da bu değişim devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'ye 20 yıl önce gelenler 20 yıl sonra geldiklerinde Türkiye'yi tanımakta zorlanıyorlar. İşte şu NATO liderler zirvesinde de aynı şekilde havalimanına gelenler Türkiye'yi tanımadılar. Bu tabii bir değişimin en güzel işaretiydi. Aynı şeyi bütün altyapı, üst yapı adımlarında da attık, atıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de atmaya devam edeceğiz. Yani havalimanlarımızla, eğitimde attığımız adımlarla, özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde attığımız adımlarla Türkiye bir değişim ülkesi. Ve bu değişim ülkesi değişimine devam ediyor, devam edecek.
3: سأتحدث عن التغييرات الكثيرة وهي مهمة ما الصعوبات التي واجهت الرئيس أردوغان أول الأمر أهم الصعوبات التي وقفت حجر عثرة في طريق تحقيق الرؤية في بداية الأمر
4: Şu ana kadar bizim karşılaştığımız sorunlar söz konusu değil. Çünkü biz önümüze sorun çıkarsa bu sorunları da aşmasını biliriz. Çünkü iş bilenin kılıç kuşananındır. Ve biz bu yola böyle çıktık. Ve attığımız adımları da bilerek attık. Onun için de kendi arkadaşlarımıza güveniyorum. Ve arkadaşlarımla beraber de bütün bu sıkıntıları aşmasını biliyoruz.
3: يعني أنا أقصد العقبات من حيث أن تكون درس تاريخي للدول تركيا قدمت درسا مهما في تجاوز الأمر كانت سلطة الجيش هي الأكبر وكان أكبر من هو من يدير الدولة وهو من يقوم بالتغيير والانقلابات كلما استاء من نتائج الانتخابات كيف استطعتم قلب المعادلة تماما وتحييد الجيش وتحويله إلى مؤسسة عسكرية فقط
4: güçlü bir orduya sahibiz Güçlü bir jandarmamız var. Ve bu ordu şu anda kendi içinde birlik, beraberlik halinde hareket ediyor. Ve bu birlik, beraberlik halinde hareket eden ordumuzun bu düzeni, bu kuruluşu herkesi gerçek manada kendi içinde sevindiriyor. Ordumuz birdir, beraberdir, bütündür ve yoluna da bu şekilde devam etmektedir.
3: وبعيدا عن السياسة يعني لا يحق للمؤسسة العسكرية أن تلعب دورا سياسيا.
4: بوليتيكا إلى أسكيريمزين إليشي يوكتر.
3: الاقتصاد كان مفتاح الرئيس أردوغان ومفتاح حزب العدالة والتنمية في هذه الشعبية الكبيرة. أريد أن أستعرض معك السيد الرئيس فلسفتكم الاقتصادية في بداية الأمر في 2001-2002. ما الذي كان يعني ما هي الرؤية الاقتصادية التي كانت تشغلكم؟ ما الذي كنتم تودون تحقيقه وكيف حققته؟
4: ekonomi ile ilgili olarak attığımız adımları özellikle bugüne kadar zaten hep anlattık, anlatıyoruz. O da her şeyden önce bu noktada halkımızın devletine güveni çok büyük önem arz ediyor. Devletine güvenirken de tabii ekonomide her şeyden önce bu ülkenin devleti birdir, beraberdir, bütündür ve bu şekilde de yoluna devam etmektedir. Uluslararası piyasalarda devletimizin, hükümetimizin birliği, beraberliği, sanayide, teknolojide bir güç birliği halinde hareket etmektedir. Ve bu birliktelik, bu beraberlik kendini ekonomide de göstermektedir. Aynı şekilde diğer bakanlıklarda da göstermektedir.
3: إلى أين تذهبون اقتصادياً؟ إلى أين يذهب حزب العدالة والتنمية الرئيس أردوغان الآن في المرحلة القادمة اقتصادياً؟
4: çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha idealist bir Türkiye ve attığı adımları görerek, bilerek atan bir Türkiye. İşte kendi otomobillerini üreten bir Türkiye var. Ve artık bu otomobiller Avrupa yollarında dolaşıyor. Bu noktaya geldik. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de üretilen bu otomobiller dünya piyasalarında, dünya yollarında da kendini gösterecek.
3: فخامة الرئيس موضوع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر هل أصبح خلفنا الآن؟ يعني تركيا اليوم تقدم نفسها كنموذج اقتصادي تنموي متميز بشكل لافت الكل يأتيها ولا ربما لا تذهب إلى أحد.
4: tabi biz bunu gayet iyi görüyoruz da Avrupa bunu iyi görmüyor. Çünkü Avrupa Türkiye'yi 53 yıldır arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne ala. Almazlarsa ne ala.
3: Lakin ليست أولوية قصوى بالنسبة لكم في تركيا فخامة الرئيس. ليس كالسابق.
4: Hayır, bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
3: اليوم بعد ربع قرن على مرور حزب العدالة والتنمية وزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لتركيا وتغيير وجه تركيا والتقدم في الديمقراطية والتقدم في الاقتصاد ما هي الرسالة التي يوجهها الرئيس في هذه الذكرى وهذه المناسبة؟
4: Türkiye'de AK Parti iktidarını takibe devam edin. AK Parti ile Türkiye çok daha güçlü yarınlara yürüyecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın, kimsenin şüphesi olmasın.
3: في جيل جديد يقدمه الرئيس أردوغان لقيادة تركيا.
4: Türkiye inşallah yarınlara çok daha güçlü bir şekilde girecektir. Güçlü bir şekilde de yürüyecektir. Dünya barışında Türkiye'nin konumu çok daha farklı olacaktır.
3: رسالتكم فخامة الرئيس للعالم العربي واليوم تحظون بعلاقات استثنائية مميزة مع كثير من الدول المملكة العربية السعودية قطر مصر ليبيا كثير من الدول.
4: Hepsine selamlar, sevgiler. Biz hepsini seviyoruz. Biriz, beraberiz, iriyiz. Ama aman birbirimizi kırmayalım, gücendirmeyelim. Birlikte olmaya devam edelim.
3: رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بمناسبة مرور 25 عام ربع قرن على تأسيس حزب العدالة والتنمية وقيادته لتركيا كنت ضيفنا قبل 10 أعوام في الحلقة الأولى من هذا البرنامج واليوم نستضيفك بعد 10 أعوام من انطلاقته أشكر لك إتاحتك الفرصة لنا أتمنى طبعا التوفيق لتركيا ولكل يعني أبنائها وشعبها
4: شكرا
5: Exclusive reports.
6: The control of this town is only the beginning. The town has to be cleared of remnants of war and its surfaces have to be restored.
5: With detailed coverage.
7: The engineers are trying to construct a strip of land from around the corner so that they can get in heavy equipment.
5: From around the world.
8: The environmental activist group Just Stop Oil blocking the road right in front of Parliament. They're trying to put pressure on the government.
9: I want people to look closer at the ugly side of history. I point my camera where others prefer not to look.
10: I write about what it means to be American and about the ordinary people who get caught up in US wars.
11: Filmmaker Raoul Peck and author Viet Thanh Nguyen on the power of political art.
12: What are the stories we tell ourselves about ourselves?
10: And how do we face our past to change our future?
11: Studio B Unscripted, part